Merhaba sevgili dinleyiciler, Radyo Fobi Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün Arefe günü, yarın Kurban Bayramı. Kurban Bayramı tabi Avustralya'da biraz farklı idrak ediliyor. Dünyanın başka yerlerinde, mesela Türkiye'de çocukluğunuzdan hatırlarsanız Kurban Bayramı daha farklı hatırlarsınız, daha farklı idrak etmiştiniz diye. Aynı zamanda da işte hac mevsimi, bir kısım insanlar kutsal topraklarda Arafat ve işte hac yapmanın heyecanıyla baş başalar. Allah onların hac ibadetlerini, yolculuklarını ve gayretlerini kabul etsin, mükafatlandırsın. Mükafatında zaten cennet diye biliyoruz. Hac ibadetinin, makbul bir hacın karşılığının Allah tarafından cennet olduğunu biliyoruz. Allah gitmiş olan arkadaşlarımıza, hem işte Brisbane'de yaşayan Türkler olarak buradan haca katılmış olan ailelere, ailelerinin kabul, ibadetlerinin kabulü için dua ediyoruz. Hem onlardan da dua bekliyoruz diye söyleyelim. Burada da biz tabii ki işte değişik hayır kurumlarına kurban ibadetinin vekaletini vererek bu işi güzel bir şekilde, ibadetimizi ve bunun gereğini yerine getirmiş olabiliriz. Şimdi bu kurban ibadetini de düşündüğümüz zaman, tabii ben hoca değilim, muhakkak gidin hocalarla konuşun veya bu işi derinlemesine araştırın, merak edin, öğrenin. Ben programda hani konusu geldi diye üzerinden geçiyorum. İşte bir etin sene içerisinde mevcut bulunması, işte bu Arabistan'da olabilir, değişik dünyanın şartlarında olabilir, değişik maddi gücü olan insanlar için olabilir. Şöyle bir et yemeğini işte sürekli sofrasında insanlar görür müydü veya bizim bugün muhatap olduğumuz kadar çeşitli bir sofrayla muhatap olurlar mıydı ve sıklıkta? Hani belki besin değeri olarak, zenginlik olarak daha az işte organik ürünler vardı, daha az genetiği değişmiş ürünler vardı. İnsanlar onlardan besin değerlerini karşılıyordu ama bu kadar sıklıkla mesela bulmak belki mümkün değildi. Kurbanı sahip olan zengin insan, kurbanlık hayvana sahip olan zengin insanın bunu Allah için feda edip ihtiyaç sahipleriyle de paylaşması, Allah'a yakınlık sağlamak için yapılmış bir şey. Tamamen işte bu işi diğer mesela kesimlerden ayıran, her gün o kadar hayvan kesiliyor, işte bütün restoranlarda yenilen etler, şunlar bunlar, sokakta, alışveriş merkezlerinde, bakkallarda gördüğümüz etler buralardan geliyor. Bu işi, kurban ibadetinin ibadet oluşu, günlük normal dünyanın et ve gıda sektöründeki ihtiyacını karşılamak için yapılan kesimden farkı ne? Yani farkı ne olmalı? Biz alsak işte bu kadar hayvanı işlesek, işlemden geçirsek. Farkı bir tanesinin parayla satılması, öbürünün işte etinin bağış olarak verilmesi falan mı? Hayır, değil. Bunun etini alıp kendiniz de yiyebiliyorsunuz, kendinize de pay alabiliyorsunuz vesaire. Bu da tam olmasa gerek. Burada asıl fark sizin niyetiniz, takvanız, bunu niçin yaptınız? Bir tanesinde işte sadece yemek yemek için yapsanız da bir değeri yok. Sadece fakir doyurmak için yapsanız da belki bir değeri yok. Bunun sadece ve sadece Allah sizden memnun olsun diye, Allah rızası için yapılmasında, takvada değer var. Eğer bu şekilde Allah için sizin gönlünüze hoş gelen bir şeyi başkasına vermeniz veya ondan vazgeçmeniz, Allah'a daha yakın olmak için, işte anlatılır, İbrahim Ethem tahtını terk etmiş, saraylar içerisinde, zenginlik içerisinde, Belç şeyinde sultan iken yollara düşüyor. Gönlüne potansiyel olarak hoş gelebilecek işte saltanatı, zenginliği, refahı, konforu tahtı terk ediyor. Bu da işte aynı bir kurban gibi. O neyi? Saltanatı kurban etti. Öbürü işte biraz keyfinden kurban etti. Tabii şimdi fıkhi şeyleri, sorumlulukları veya işte sünnetleri, vacipleri
manaya indirgeyip üzerimizden sorumluluk olarak atamayız. Yani hani bunu yapılması gereken bir iş olarak, Allah'ın emri olarak algılayıp yapmak ayrı. Onu zaten yapacağız ama işin özünü ve manasını kavradığımız zaman iş normal bir işte hayvan işlemesinden farklı bir boyuta gelmiş oluyor. İşte bu manada çok güzel hayır kurumları var. Avustralya'da kesiyorlar, Endonezya'da dağıtıyorlar. Türkler, Brisbane'da yaşayan lokal kardeşlerimiz de organizasyonun içerisinde olduğu için Türk radyosundan herhalde duyurmakta ve kâr güden bir şey olmadığı için ismini söylemekte bir sıkıntı olmasa gerek. Duha diye Google'dan ararsanız DUHA kurbanınızı vekalet verebilirsiniz. Avustralya'da hijyenik tesislerde kesip bunu gerçek ihtiyaç sahiplerine hani tutup herhangi bir şekilde aradan çıksın diye değil de araştırıp elden gerçekten et yemeye hasret kalmış işte geçim sıkıntısı çeken insanlar bulunup tespit edilip elden dağıtılıyor. Bu da insana gönül rahatlığı veriyor. Bir ibadetini hakkıyla yerine getirmiş olma hissini insana veriyor. Çok şükredilmesi gereken bir hoş bir şey. Ve bundan kastımızda inşallah bizi Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaştırmasını ümit ederek bunu yapacağız. Mesela ben şu kafamdan şöyle bir senaryo çiziyorum. Kurban Bayramı sabahı işte trafiğe sıkışıyorsunuz, sinirleniyorsunuz, itişiyorsunuz, kakışıyorsunuz. Birkaç şey de tam rast gitmiyor vesaire böyle. Canınız gayet sıkkın. İşte ne oldu, nereye gidiyordunuz? İşte ben bu işi şu şekilde halledeyim falan diye uğraşıyordunuz. Böyle sıkıntılı geçmiş bir içinizin manevi huzuru kaçmış, yaptığınız işin özünü Allah rızası için olduğunu, takvasını kavrayamadan yapılmış bir şeyin çok bir değeri olmaz. Onu da diyeceğim. Çok uzatmayayım lafı. İnşallah şimdiden ben cümle dinleyicilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Arefe günlerini tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara ve Arefe günlerine sevdikleriyle beraber makbul bir şekilde kendisi sizden razı olduğu şekilde sizleri ulaştırsın. Hemen bir hatırlatma yapayım. Dinleyicilerimizden unutanlar varsa bu tekbirleri denilen tekbirler var. Namazlardan sonra bayramın üçüncü günün ikindi namazına kadar, akşam namazına kadar ikindi namazı dahil yapılan tekbirler var. Bu tekbirleri unutmayalım. Bugün sabah namazıyla itibariyle başlamış oldu. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar devam edecek. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur diye Arapçasıyla da işte Allahu Ekber Allahu Ekber diye bildiğimiz tekbiri getirmeyi unutmayalım. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar.

ediyoruz. Allah onların şefaatlerini cümlemize erdirsin. Onlarla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlemizi. Bugün Ebu'l-Hüseyin en-Nuri Hazretlerinin bölümü bitecek. Yeni bir bölüme geçeceğiz. Bunları okumaya başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizlerden hediye olsun diye âline, ashabına, etbaına, evliyaullah ve salihlerin ruhlarına, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye toplanmış olan siz kardeşlerimin ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına bizlerden hediye olsun, ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, memnun ve mesrur olsunlar diye Rabbimiz de bizi hem dünya hem ahirette rahmetine erdirsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, iki cihan saadetine mazhar eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Kale ve kalen nuriyyü men akalel eşya'e billah ve rucu'uhu fi külli şeyin ilallah. Daha önceki rivayetlerin ravilerinden gelen bu yeni rivayete göre ki kimmiş o raviler? Ebu'l-Hüseyin el-Farisi müellife anlatmış. O İbrahim İbni Fatih'ten duymuş. O da Ebu'l-Hüseyin'i Nuri Hazretlerinden duymuş. Aynı ravilerden gelen bilgiye göre Ebu'l-Hüseyin'i Nuri Hazretleri bu sözlerinde şöyle buyuruyorlar. Men akalel eşya'e billah. Kim varlıkları Allah'la akleder, anlar, tanırsa ferucu'uhu fi külli şeyin ilallah, her şeyde rucu'u, dönüşü Allah'a olur. Allah'a döner. La ilahe illallah aşikare tevhiddir. Allah'tan başka ilah olmadığını söylemiş oluyoruz la ilahe illallah deyince. Tamam. Yani Lata, Uzza'ya, aya, güneşe, puta, taşa, ağaca tapmıyoruz. Onları ilah değil diye biliyoruz. İlah olmadıklarını, mabut olmadığını. Sadece Allah var. Mabut olarak ibadete layık olan sadece Allahu Teala Hazretleridir diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Allah var. Allah'tan gayri mabut, ilah yok diyoruz. Tamam. Bu kainatı yaratan alemlerin Rabbini tanımaktır, birlemektir, tevhiddir. Güzel. Buna aşikare görünen tevhid deniliyor. Bir de la havle ve la kuvvete illa billah var. La havle ve la kuvvete illa billah bize bir başka şeyi söylüyor. Bütün güç ve kuvvet Allah'ladır. Allah'tadır, Allah'tandır. Her şey gücünü ondan, onun vergisinden alıyor. Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Allah müsaade edince bir şeyler olabiliyor. Güç ve kuvvet ancak Allah'tadır. Allah'ın elindedir, Allah'ın kudretidir, onun tezahürüdür gibi bir mana ifade ediyor. Bu da gizli tevhiddir. Kainatta başka bir söz sahibi, kuvvet sahibi, rey sahibi, fikir sahibi, hüküm sahibi yok. Hüküm, egemenlik, hakimiyet, güç, kuvvet, saltanat sadece Allah'tadır. Onun dediği olur. O müsaade etmezse hiçbir şey olmaz. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak kıpıldamaz, bir çöp saman çöpü oynamaz yerinden. Her şey onunla oluyor, onun bilgisi altında oluyor. O bir şeyin olmasını istediği zaman kün diye emir buyurunca oluyor. Yaratan o, öldüren o, olduran o, hareketin sahibi o, gücün kuvvetin sahibi o. Onun için Allah'ın varlığının delillerinden birisi de varlıklarda asıl olan durgunluktur, sükunettir. Hareket bir tesirden dolayıdır. Madem bir hareket, birçok hareket var kainatta, o halde ilk muharrik Allahu Teala Hazretleridir diye Allah'ın varlığını buradan da kavrayabiliyor. Allah'ın varlığına delil arayanlar. Biz de tam tevhid ehli, tam muvahhid olmak için anlamı çok derinlerde olan ancak yüksek insanların, ariflerin sezip, benimseyip kavrayabileceği bu gizli tevhide ulaşmalıyız. Başına bir hal geliyorsa Allah'ın kaderinden geliyor. Bir olayla karşılaşıyorsa Allah nasip etmiş ondan oluyor. Bir şey olacaksa Allah'tan istemeli, veren odur, olduran odur diye o hakikatleri kavramalıyız. Şimdi bütün varlıkları böyle Allah ile bilen, Allah'ın varlığı olduğunu, yaratığı olduğunu, onun emri olmadan bir şey olmadığını, güç, kuvvetin Allah'ta olduğunu anlarsa bir insan, varlıkları Allah ile bilirse, aklederse, kavrarsa, varlıkların Allah'la alakasını anlarsa, olan her şeyin Allah'tan olduğunu kavrarsa, o zaman ferucu'uhu fi külli şeyin ilallah, her şeyde Allah'a iltica eder, Allah'a rücu eder. Aman ya Rabbi der, sen bilirsin der, senden istiyorum der, sen beni koru der, sen bana yardım et der, her şeyde
Allah'a döner, gerçeği bulmuş olur. Allah'tan başkasından insan bir şey istese, istesin, olmaz. Umduğu dağlara kar yağar, istediği olmaz. Allah kendisinin muradı olmadan bir şeyin olmadığını ona anlattırır. Birisinden bir şey umar, umduğu boşa çıkar. Birisinden bir şey bekler, beklediği boşuna çıkar. Bu da nedendir? Allah onu gene yanlışını düzeltmek istiyor. Gene ona bir hayır murad ediyor da ondandır. Bu şuuru kazandı mı insan? Tabii irfanın, tevhidin çok yüksek bir noktasına ulaşmış oluyor. Burada demek istiyor ki müellif, yani her şeyin madem Allah'ta olduğunu biliyorsun, Allah'a bağlan, Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et demek istiyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, eşyayı Allah'la akleden kimsenin rücuğu Allah'a olur. Binaenaleyh sen de öyle yap diye burada bir gizli nasihat var bize. Sözün altında bu kuru bir malumat vermek tarzında değil. Sen de öyle olduğunu bil de Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et demek yani. Rücuğun Allah'a olsun, ilticaan Allah'a olsun demek. Bize de lazım olan bu söz zaten. Onun için bunu nasihat olarak algılayın ve Allah'a tam tevekkül edin. Allah'tan isteyin, Allah'a dayanın. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Kim? Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et. Sa'ya sarıl, yani çalış çabala, tembel durma. Hikmete ram ol, güzel bir bilgi, malumat, bir şey gördün mü ona teslim ol. İlme, irfana teslim ol. Başka yol bilmiyorum diyor. Yani biz ne yapacağız? Başarı için ne lazım? Allah'a tevekkül edeceğiz. Gayret edeceğiz. İlme irfana sarılacağız. İlme irfana sarılmadan tembellikle iş olmaz. Allah'a dayanmazsan nereden ne umarsan Allah onların boşluğunu sana gösterir. Elin havada kalır. Bir şey geçiremesin eline. Bir de gayret edeceksin. İmtihan dünyasındasın. Çalışacaksın. Çalışmadan, çabalamadan yan gelip yatmak olmaz. Dedelerimiz güzel söylemişler. Hoşuma gidiyor. Tatlı söylüyorlar. Onlar sözü tatlı olmasına çok dikkat etmişler. Armut piş, ağzıma düş. Armut ağacının altına yatacak. Ağzını da havaya açacak. Armut pat diye ağzına düşecek. Bir adam kalk da çık biraz, işte beğendiğin bir armudu kopar. Yok, çalışmayacak. Aşağı yatacak. Ağzını da havaya açacak. Pat diye armut ağzına düşecek. Armut piş, ağzıma düş. Böyle mantık mı olur? Gülüyoruz ama çok kere çalışmadan bir şeyler gelsin diye temenni ediyoruz. Çalışacaksın. Çalışmak Allah'ın emri olduğundan çalışacaksın. Ve en leyselil insanı illa masa'a. Sen gayretini göstereceksin, kulluğunu yapacaksın. Allah da rububiyetini, Rablığını gösterecek, ihsan edecek. Ne kadar güzel arifane söz söylemiş İbrahim-i Ethem Hazretleri. Demişler ki aylardır yağmur yağmıyor, topraklar çatladı, otlar sarardı, soldu, kurudu, bitti. Hayvanlar yiyecek bulamıyorlar, zayıfladılar. Gel yağmur duasına çıkacağız, sen de gel. Şöyle bakmış kendisini yağmur duasına çağıranlara. Çok hoşuma gidiyor. Ekimu bi ubudiyetikum fe innehu alemu bi rububiyeti. Siz kulluğunuzu güzel yapın. Doğrultun işinizi, halinizi doğrultun. O Rablığını bilir. Ne demek istiyor? Sen Allah'ın sevgili kulu ol. Sana Allah geceliğin yağmur yağdırır, gündüzlüğün güneş çıkartır. Her şeyini rast getirir. Sen kulluğunu güzel yap. Güzel yapmakta gayretli olacağız. Kulluğu güzel yapmaya çalışacağız. Allah sayı emrettiği için çalışacağız. Pür dikkat ve çalışkan kullar olacağız. Hakiki Müslümanlık bu, dervişlik bu, tarikat bu, tasavvuf bu, ariflik bu. Kale ve su'ilen Nuriye anil fakiri sadık. Ebu'l-Hüseyin-i Nuri Hazretlerine fakiri sadık kimdir diye sormuşlar. Fakir muhtaç demek, sadık da doğru. Doğru fakir kimdir? Neyi kastediyor? Doğru sofi, doğru derviş, doğru mutasavvuf. Fakir dediği burada dervişi demek istiyor. Fukara, fakirler yani dervişler demek. Yani tasavvufa girmiş, irfanı elde etmek isteyen, Allah'ın sevgili kulu olmak isteyen, arif kul olacağım, Allah'ın evliyası olacağım, sevgili kul olacağım, iki cihanın hayrına eriyim diye yola giren, tarikata giren, tasavvufa intisap eden kimse demek. Kimdir hakiki fakir, hakiki sofi kimdir diye sormuşlar. Fakiri sadıktan maksat bu. Sadık, doğru. Sahte değil yani, hakiki. Fekale cevap olarak buyurmuş ki ellezî lâ yettehimullâhe teâlâ fil esbâb ve yeskünü ileyhi fî külli hâl. Hakiki derviş, sadık derviş, doğru hakiki derviş, Allahu Teala'yı sebepler konusunda suçlamayan,
itham etmeyendir. Her halde Allahu Teala Hazretlerine gönlü uyumlu, gönlü sakin, gönlü iltica edip gönlü memnun olandır. Şimdi esbab, sebepler demek. Bir takım olaylar oluyor. Kibriti çakıyorsun, ateşi yakıyorsun filan. Bir sebep bir sonuç doğuruyor. Sebepler, sonuçlar. Her olayın sebebi var, sonucu var. Sen şöyle yaptın da böyle oldu diyoruz. Şimdi sebepler vardır. İnsan o sebeplerle bazı şeyler elde ediyor dünyada. İşte dükkan vardır mesela. Dükkan bir kazanç sebebidir. Allahu Teala Hazretleri rızkını oradan veriyor. Sebepler var, tamam. Bir de sebepleri sevk eden, kullanan, yaratan, gönderen, düzenleyen Allah var. O nedir? Allahu Teala Hazretleri müsebbibül esbab. Sebepleri sebep yapıp da sana gönderen, sebeplerin müsebbibidir Allahu Teala Hazretleri. Şimdi insanın rızkı, kazancı, başarısı, dünyada elde ettiği varlıklar ve başına gelen olaylar sebeplerle oluyor. Ama o sebepler kendisi canlı bir şey değil. O sebepleri sana gönderen kim? Allah. Müsebbib kim? Müsebbibül esbab kim? Allah. Şimdi sebepleri ön plana alırsan, sebepleri esas sanırsan yanılırsın. Yani zenginin birisi hizmetçisini gönderse veyahut postayla bir zarfın içinde sana büyük bir para gönderse, teşekkürü postacıya mı yaparsın yoksa zarfın içine paraları koyup da sana gönderene mi? Postacı sebep naklediyor, getiriyor. Asıl zarfın içine parayı koyandır sana ikramı yapan, postacı değildir, o aracıdır. Bu bir benzetme. İşte sana gelen olayları sana yazan, alnına sana gönderen, senin yediğin nimetleri sana veren, senin sıhhatini sana sağlayan, senin hayatında şükretmene sebep olacak her şeyi sana veren kimdir? Allah. Neyle veriyor? Dükkandan veriyor, bilmem oradan veriyor, buradan veriyor. Bir takım sebeplerle senin rızıkların, şeylerin geliyor. Ama asıl gönderen, yapan, eden Allah. İşte bir şey gelmezse bazı insanlar ne yapar? Aç kaldı, dükkana müşteri gelmedi, işi biraz ters gitti filan. Bu sefer ayarı bozulur, kafası bozulur, dili bozulur, sözü bozulur, imanı, efendim, ilticası, teslimiyeti vesairesi sarsılır filan. Bu nedir? Zayıflıktandır. Nasıl olacak? Allahu Teala Hazretleri verse de vermese de ona karşı kulluğu güzel olacak. Şimdi hakiki derviş kimdir? Sebepler konusunda Allahu Teala Hazretlerini suçlamayan, itham etmeyendir. İşte bana rızık gelmedi, Allah demek ki vermedi filan diye sebepler olmadığı zaman, başına eline umduğu şeyler gelmediği zaman Allah'a karşı kulluğunda kafası karışmayandır. Ve yeskünü ileyhi fikülle hal, her halde Allah'a karşı sevgisi, saygısı, bağlılığı, kalbinin durumu tatlı, sevgili, bağlı, sakin olandır. Dervişlik bu. Hakiki derviş, hakiki sofi bu. Elhamdülillahi ala külli hal demek. Her halde Allah'a hamdü senalar olsun. Sebepler oldu olmadı, geldi gelmedi, para aldım almadım, kazancım az oldu çok oldu, şu oldu bu oldu. Allah'ı itham etmeyip Allah'a olan sevgisi, saygısı, bağlılığı sapasağlam devam edendir. Yani ne durum olursa olsun. Sevinçli günlerinde Allah'a güzel güzel ibadet ediyorsun. Kederli günlerinde yine kalkıp abdest alıp yine ibadet edeceksin. Genişlik zamanında sofranın üstünde çeşit çeşit nimetler var. Çok şükür ya Rabbi diyorsun. Neşenden, keyfinden yanına gelinmiyor. Aç kaldığın zaman o zaman suratın asılıyor, yüzün buruşuyor bilmem olmaz. Her halde, her halükarda Allah'a karşı sevgin, saygın, bağlılığın, kulluğun sapasağlam devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Hakiki derviş sensin. Hakiki dervişlik böyle olur. İyi hal olunca iyisin de kötü hal olunca kötüleşmişsin. Demek ki sahtesin. Bozuluyorsun demek ki. Hakiki derviş değilsin. Buradan neyi öğreneceğiz? Kadere rızayı ve başımıza dünyada ne hal gelirse gelsin Allah'a karşı kulluk edebimizde bir değişme olmamasını öğreneceğiz. Olayları hazmetmeyi öğreneceğiz. Mihneti, meşakkati görünce bozulmamayı öğreneceğiz. Öyle olacak yani derviş, hakiki derviş olmak istiyorsa, yani iyi kul olmak istiyorsa, başına gelen olayları Allah yazıyor, kazancını Allah gönderiyor. O durumlardaki grafiğin aşağı inmesi, çıkması, iyi, kötü şeyler onu sarsmayacak, değişmeyecek. Bu hale erişmeli. Güzel şeyler olduğu zaman herkes tabii sevinir. İyilikle muamele gördüğü zaman iyilikle karşılık verir. Ama asıl güzel ahlak nedir diyor Peygamber Efendimiz? Kötüye karşı iyilik yapmak.
Her kişinin işi budur işte. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, her kişinin kârı. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek, her kişinin kârı. Demek ki ahlaki, içtimai davranışlarımızda da bu akıl, bu mantık, bu zihniyet olması lazım. Birisi bana iyilik yaparsa ben iyilik yaparım da, o bana kötülük yaparsa elime girmesin, ciğerini sökerim, postunu yere severim, etini kıyma yaparım, canına okurum. E olmadı. Kötülüğe de iyilikle mukabele etmeyi öğrenecek hakiki derviş. Böyle feleğin çemberinden geçmiş olacak. Her halde halini korumasını, güzel halini bozmamasını bilecek. Kale ve enşe denen Nuriyyu. Geldi şimdi bir şiiri. Bu mübarekler duyguların güzel bir ifade vasıtası olan şiiri kullanmışlardır. Şair ruhlulardır. Şairlik de zaten şair ruhluluk da duyguların coşkunluğundan gelen bir şey. Şiiri kullanırlar. Bazen muratlarını, meramlarını, zevklerini, arzularını, aşklarını, şevklerini şiirle ifade ederler. Bu Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri'nin hayatını okurken de bir sürü şiirle karşılaştık bu bölümde. Şimdi son şiirini okuyoruz çünkü bölüm bitiyor. Ve

koruyucu, daha merhametlisin ya Rabbi. Evet, bazen insan nefsinin arzusu olarak, gönlünün isteği olarak bir şeyi yapmak ister. Allah da o işi yaptırmaz. Ama nedendir? Aslında o senin yapmak istediğin işte şer vardır. Allah'ın yaptırdığı işte hayır vardır. Hayırlısını yapıyor Allah ama sana keyfine ters gelir. Hay Allah, bu işin şey niye olmadı filan diye üzülürsün. Nasıl bir misal verelim? Mesela bir arabaya, bir vasıtaya bineceksin. Pür telaş, kanter içinde yetişeceğim diye gidiyorsun. Vasıta kalkıyor, yetişemiyorsun. Eyvah filan. Üzülüyorsun, kaçırdım vasıtayı filan diye. Neydi maksadın? Yetişmekti, binmekti işine. Fakat biraz sonra duyuyorsun ki o vasıta kaza yapmış, yanmış, içindeki 17 kişi ölmüş. O zaman ne diyorsun? Aman iyi ki binmemişim ya, binmemem de hayır varmıştı demek ki. Allah beni yaşatacakmış da ondan bindirtmemiş, ondan kaçırtmış vasıtayı diyorsun. Misal, aklımıza gelen bir misal. Heh, bu da şair, yani Ebu'l-Hüseyin'in Nuri Hazretleri şiiriyle diyor ki, ben nice işten ayrılmak istiyorum, sen oraya gelmeyi bana yapıyorsun, nasip ediyorsun, onu tercih ediyorsun, yaptırıyorsun, gitmek istediğim yere getirtiyorsun. Görüyorum ki bana benden daha iyilik sever ve daha merhametlisin ya Rabbi. Öyledir. Allah-u Teala Hazretlerinin yaptığı her şey senin hakkında mutlaka daha hayırlıdır. El hayru fi mahtarehullah. Allah'ın sana seçtiğinde hayır vardır. Sen ne olmak istiyordun? Allah sana hangi mesleği nasip etti? Sen kiminle evlenmek istiyordun? Allah seni kiminle evlendirdi? Sen hangi işi tutmak istiyordun? Allah sana hangi işi nasip etti? Bazen böyle insanın arzusuyla olay olanlar farklı olur. Bil ki onda bir hayır var. Azentu ala ella uhisse bi hatirin alel kalbi illa kunte entel mukaddema. Hatırıma bir hayal, bir hatıra, bir düşünce geldiği zaman ilk önce seni düşünmeye azmettim, karar verdim, yemin ediyorum öyle yapacağım. Veyahut bu mazi sigasıyla, yani yemin ederim ki hatırıma bir şey, gönlüme bir hatıra, bir hayal, bir düşünce gelmiş, onu hissetmişsem sen ilk önce olmalısın, ilk önce seni düşünmeliyim, senden önce başka bir şey düşünmemeye karar verdim, azmettim demek oluyor. Tabii bir insan bir işin başında her şeyden önce Allah'ı düşünürse ne yapmış olur? Çok isabetli bir şey yapmış olur. Allah'ın rızasını düşünmüş olur. O işte sevap kazanır. Onun için biz her işin başında ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz. Bu Allah'ı hatırlamaktır. Bir de Müslümanın her işte niyet etmesi vardır. Namazda niyet ediyoruz, oruçta niyet ediyoruz, her şeyde niyet ediyoruz. Niyet de başında bir hatırlamadır. Hem besmele hem de niyet o işin bize sevaplı olmasını sağlıyor. Ahiret bakımından kazançlı olmasını sağlıyor. Her işimizin başında besmeleyi çekeceğiz. Allah'ın hayrını, rızasını düşüneceğiz ve iyi şey yapmaya niyet edeceğiz. O zaman her işimiz bize sevap kaynağı olur. Ne yapsak, uyusak bile sevap olur. Bu da ikinci beyitte şey yapıyor. Yemin ediyor ki ilk önce seni düşüneceğim diye azmettim. Böyle bir şeyi yemin ediyorum, kararlaştırdım diyor. Biz de inşallah her işimizde önce Allah'ı düşünelim Celle Celaluhu. Ondan sonra işimizi yapalım. İşimizi Allah'ın rızasına göre yapalım. Ebu'l-Hüseyin-i Nuri Hazretleri ki bu tasavvufların en alimlerinden çok kıymetli bir kimse idi. Okumuştuk hayatını ve